0: Awurade.
1: Bosumia.
0: Bosumia.
1: Wodi Awurame.
0: Wodi Awurame.
1: Awurade yedi enim.
0: Awurade yedi enim.
1: Obonifoa.
0: Obonifoa.
1: Wohwehweye.
0: Wohwehweye.
1: Otamfo bia.
0: Otamfo bia.
1: Nani di yachi.
0: Nani di yachi.
1: Efibra yewo yai.
0: Efibra yewo yai.
1: Edibesi sese.
0: Edibesi sese.
1: Mini meyire.